0: la le ne ya ta la la mo ta la ji le ne ya kala la kala ga ta li le ge ne ya ta la ngo ko ngi le ri ne ya yor che si ne di ta da to ni pa ur ji ne pa ma jo ni chi la ya yok so wa nyang ge ta chi ni de ye ling ge ya sm xin ji chi la ya yo da dan da bi ta ngi de su ye sa chin sa wa ka ru ri ta ya ya ge nya chin ko la ta ki zu to Yağlar cilastıga naren çınır itaya Yağmar cilbıra tala sopi Yağlağlıq nyanci yağmağ çoğçınaya
1: Zeydən ci sankun çoğ bu namba Tengdiya langzong zamnıngar jenci ci bi leçin Ştong çımdini çoğ Leçin di zomcik baş danjın çoğ tın Zomcik gan kırba Cerin Jahi, Stakilwa Stanjin Tsu, Shichu Stakilwa, Aghanchak Cerin Tang Sun Marinchin Niyin, Chetsi Nyambar, Guachin Chi, Dadimu.

Sadece nasıl rahat olmuyor, çok zanda geri gözü atıta, çok nesir gatanı endüceri, çok dos. Harap.